0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: gitsin mi istiyorsun?
1: No, sen hazırsın zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Ben de senin doğuşumu.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Erol Kılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo K.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik...

0: belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
1: Taner Sürücü Kursu, güvenli sürüşün profesyonel adresi.
0: Adres, Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
1: Telefon 0344 223 02 23
0: 0531 344 50 50.
1: Taner Sürücü Kursu, direksiyon sende, başarı sende.
2: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: chery.com.tr'de. Chery.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde. Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
3: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
10: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
3: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
10: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
3: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
10: Karbon peeling 499 lira.
3: Q-Switch bakım 499 lira.
10: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
3: Telefon 0535 625 9646.
10: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
3: Esworth Güzellik Merkezi.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Doğruz.
1: Toki'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon.

0: 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
5: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
6: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
5: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
6: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
6: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo 5.
13: Gül güle gülle başlıyor.
12: Radyo 5.
14: 3, 4.

0: cemaatinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
1: En güzel günlerden bir tanesi 19 Mayıs. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu, mutlu olsun diyerek başlamak istiyorum programa. Hoş geldiniz. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor.

0: akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Gül güne gülle devam ediyor.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor, bunları anlatacağım size. İnsanlar teknolojiyle birlikte gelişiyorlar ama biliyorsunuz tam olarak daha iyisi için değil. Araştırmalar yediğimiz gıdalardaki kimyasalların, işte soluduğumuz havadaki kirliliğin ve günlük olarak kullandığımız ürünlerdeki toksinlerin vücudumuzu tuhaf şekillerde değiştirdiğini gösteriyor. En önemli etkilerinden biri de hormonlarımızın bozulmuş olması. Kadınlara şöyle bir bakın, hormonlarla ilgili hastalığı olmayan var mı gerçekten? Kaldı mı günümüzde? Bunlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla bizi daha hasta, daha şişman, daha fakir yapan kimyasallar. Peki bu kimyasallar neler ve vücudumuzun neresinde neyi değiştiriyorlar derseniz, cevabı programda. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum sizin için anlatmaya.

Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini anlatıyorum size. Şimdi bilim insanları yediğimiz yiyeceklerin ve kullandığımız ürünlerin bizi nasıl değiştirdiğine dair endişe verici bulgulara dair bizi hep biliyorsunuz uyarmaya devam ediyorlar. İşlenmiş gıdalar, kokulu sabunlar, teflon tencereler, gaz sobaları, kozmetikler, plastik şişeler, boyalar, hijyen ürünleri de dahil olmak üzere satın aldığımız ve tükettiğimiz hemen hemen her şeyin sadece birkaçı sağlığa zarar vermeyen ürünlerden üretiliyor. Bu ürünlerdeki maddeler yaşam standartlarımızı ve sağlığımızı etkileyen organlara sızma gücüne sahip zararlı maddelere de maruz kalmamızı sağlıyorlar. Hormonal dengemizi de maalesef bozuyorlar. Genetiğiyle oynanmış yahut yüksek kimyasal içeren ürünlerin vücudumuzun çeşitli kısımlarını nasıl etkilediğini anlatacağım size demiştim. İlk olarak beyinle başlamak isterim ama

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
8: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
9: Esworld Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
8: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
9: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
8: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
9: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
8: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
9: Karbon peeling 499 lira.
8: Q-switch bakım 499 lira.
9: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
8: Telefon 0535 625 9646.
9: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
8: Esworld Güzellik Merkezi.
10: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kapo

0: hafta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
6: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: Chery.com.tr'de. Chery.
7: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
8: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo 5.
13: Gül güne devam ediyor.
12: Radyo 5.

Gül Günegül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Beyni anlatacağım demiştim. Şimdi araştırmalar aşırı işlenmiş gıdaları tüketmenin depresyonu tetiklediğini ortaya çıkarmış. Abur cubur tüketmek aynı zamanda hafıza bozukluğu ve bilişsel gerilemeye de sebep olabilir diyor uzmanlar. Yapılan deneylere baktım, abur cubur alımındaki her %10'luk artışta bunama riski %25 artıyor maalesef. Dahası şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler beynimizin bağımlılık merkezlerine dokunarak bu yiyecekleri daha da çok istememize yardımcı gibi gözüküyor. Bunun sonucunda da maalesef hastalıklar peşimizi bırakmıyor.

sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor demiştim. İlk olarak beyni anlattım size. Hava kirliliğinin beyin üzerinde büyük etkileri olabileceği aslında öne sürülüyor uzmanlarca. Özel bir üniversitenin araştırmacıları düşük hava kalitesinin satranç oyuncularının oyunun kritik anlarında seçimlerini yapma yeteneklerini etkilediğini bulmuşlar. Benzer bir yakın tarihli çalışma dizel egzozuna kısa süreli maruz kalmanın bile beyindeki sinir hücreleri arasındaki işlevsel bağlantıyı azalttığı belirlenmiş. Sadece beyin etkilenmiyor tabii ki, vücudumuzun bütün organları etkileniyor. Mesela gözler ve kulaklar. Az sonra bunu da anlatacağım size. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi?

Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza etkilerini konuşuyoruz. Şimdi gözler ve kulaklardan da bahsedeceğim demiştim. Vücutta A vitaminine dönüşen havucun gözler için iyi olduğunu biliyoruz değil mi? Öyle ki eksikliği insanı kör bile edebiliyor. Bir çalışma bir gencin görme yetisini yitirmesini hastanın zayıf beslenmesine bağlayarak bunu kanıtlamış. 2019 yılında olan vakada doktorlar demir ve B12 vitamini eksikliğinin bunu tetiklediğini söylüyorlar. Yıllar geçtikçe ciddi besin eksikliğinden kaynaklanan hücresel sinir hasarının bir sonucu olarak da hasta görme ve duyma yeteneğini kaybetmeye başlamış. Yani yediği genetiği değiştirilmiş sebzeler onu vitamin ve mineral açısından yeterince besleyememiş.

0: güne güne. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
4: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
5: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
4: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
5: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
5: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış.
8: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
11: Kahramanmaraş Cherry Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: cherry.com.tr'de. Cherry.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
15: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
15: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
16: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: diyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum dedi. Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Barajların dolmasıyla Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nda taşkın riski zirveye çıktı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde ve Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitime ara verildi. Ekipler olası bir felakete karşı teyakkuza geçerken bazı köylerde evler tahliye edildi.
7: Spor.
6: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo Fresh. Gülle devam ediyor.
5: Radyo Fresh.
7: Gülle.
5: Radyo Fresh.

Sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler acaba vücudumuzu nasıl etkiliyor dedik. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sırada akciğerler var. Şimdi hava kalitesinin akciğerleri etkilediğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama güzel kokması için evinize sıktığınız oda parfümleri bile ciğerinize zarar veriyor olabilir diyor uzmanlar. Evet, uçucu bileşenlerin özellikle de narenciye kokulu mumlardaki ve temizleyicilerdeki maddelerin etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma. Bu parçacıkların solunum sistemimize ve beynimize derinlemesine girecek kadar küçük olduğunu, potansiyel olarak hastalığa, tahrişe ve baş ağrısına neden olabileceğini veya organ hasarına veya kansere katkıda bulunabileceğini göstermiş bize.

0: misiniz?
1: Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerden bahsediyorum ve vücudumuzun bu maddelere verdiği tepkilerden. Neden kokulu mumlardan bahsettim biliyor musunuz? Çünkü yanan mumlar doğrudan ciğerlerimize giden partiküller içeriyor. Araştırmalar, popüler markaların ev temizleyici ürünleri, mumları ve oda kokuları ile birlikte bize zarar verdiğini bulmuş. Bunlar tarafından salınan kimyasalların astım veya bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına yol açtığı da gözlemlenmiş. Araştırmaları duydunuz, artık kullanıp kullanmamak da sizin inisiyatifiniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz akal her zaman.
2: Akal bayrama hazır. Akal.
3: Elbiseden gömleğe,
2: pantolondan tişörte,
3: ceketten kumaş keten kot pantolona,
2: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
3: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası'nda.
2: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Her zaman Akal, Akal,
0: Akal. Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimle

0: Ale hizmetinize girdi. Sözün özü, arabam.com oto ekspertiz istasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. arabam.com.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
0: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
7: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
6: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
7: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
6: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
6: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
7: Karbon peeling 499 lira.
6: Q-switch bakım 499 lira.
7: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
6: Telefon 0535 625 9646.
7: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
6: Esworth Güzellik Merkezi.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo 5.
13: Gül güle, gülle devam ediyor.
12: Radyo Fresh.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeleri konuşuyoruz. Şimdi teflon tavalar demiştim az önce. Kanserojen madde içeriği tespit edildi biliyorsunuz hepsinde. Son yıllarda hayatımıza girdiler ve kullanım kolaylığıyla neredeyse hepimiz evlerimizde kullanıyoruz. Şimdi kimse yalan söylemesin. Bu ürünler hakkında aslında çalışmalar yapılıyor. Yapışmaz pişirme tavaları ve tencerelerde bulunan kimyasalların yüksek seviyelerine maruz kalan kişilerin karaciğer kanseri geliştirme olasılığının 4 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Bu araştırmayı duyduktan sonra da kullanıp kullanmamak artık size kalmış.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuzun onlara verdiği tepkileri konuşuyoruz. Şimdi bu yılın başlarında uzmanlar ürünleri daha elastik ve dayanıklı hale getiren popüler oje ve şampuanlardaki maddelerin tip 2 diyabet riskini %30 ile %63 arttırdığını keşfetti. Evet, çalışmanın sonuçları da fast foodların %80'inden fazlasında tespit edilen bu bileşenlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, ambalajlar, çocuk oyuncakları ve daha fazlasının vücudun kan dolaşımındaki hormon akışını bozduğunu gösterdi. Peki bunlar karşısında ne yapabiliriz dediğinizi duyar gibi oldum. O da bambaşka bir programın konusu. Hepsini anlatacağım size. Tabii ki doğal olana yönlenmek en iyisi. Ama her zaman doğal olanı bulamayabiliyoruz günümüzde, biliyorsunuz. Ama bunun farklı farklı yolları da var. Dediğim gibi bambaşka bir programda konuşuruz. Çünkü bugün neredeyse zamanım hiç kalmadı. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da veda etmek için burada olacağım.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19

0: Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon: 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Gulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim: 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
12: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon: 0344 237 77 46. Detaylar
11: chery.com.tr'de. Chery.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
13: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
14: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
13: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
14: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
13: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
14: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
15: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, jinekolog, onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
16: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
1: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
0: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
1: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
1: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
2: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
3: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal.
3: Akal bayrama hazır.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camiası, Şelale Park arkasında.
3: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Park Üstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
8: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon:

0: artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
11: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
12: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
11: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
10: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
13: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
14: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
13: Chery.com.tr'de. Chery.
15: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
16: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
15: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
16: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
15: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
16: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Haber.
19: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
20: Spor.
19: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
21: Para piyasaları.
19: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
21: Hava durumu.
18: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
20: Haber. Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin.

0: Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 9-76-65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: paşa paşa paşa paşa. Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon: 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
8: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
9: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
7: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
10: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
1: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
10: Chery.com.tr'de. Chery.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir.

0: isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
4: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
3: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
4: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
4: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
2: Spor.
1: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar.
5: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
0: sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto Yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
9: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
8: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
9: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
8: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
9: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
9: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
11: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
12: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
13: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
12: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
11: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
14: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
15: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres: Adana Yolu Üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
14: chery.com.tr'de. Chery.
16: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
17: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
18: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya.
17: Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üst

0: diyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
7: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman şarkılarınızı özellikle
8: niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
7: Bir yavaş.
9: Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
7: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
8: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'ndan herkese merhabalar. Bu güzel günde sizlerle beraberiz. Ben Tuncay Saran. Şovumuza hoş geldiniz. Harika şarkılarımızla bugün özellikle de gençlerin yanındayız. Tuncay Saran Show 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlıyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bütün gençlerimiz için çok güzel bir gün ve bu özel günü kutluyoruz efendim. İnşallah güzel bir gün oluyordur hepimiz için. Benim okul zamanlarımda hatırlıyorum 19 Mayıs gösterilerine katılırdık ve 19 Mayıs'tan tabii günler önce bunun hazırlıkları olurdu. Stadyumlarda toplanırdık, kuleler yapardık falan. Bazen o kuleler yıkılırdı. Zordu. Kızların işi kolaydı ama. Böyle giyiyorlardı o 19 Mayıs kıyafetlerini. Kollar iki sağa, iki sola. Bacaklar bir öne, bir arkaya. Bir sola bak, bir sağa bak. İki adım ileri, bir adım geri. Tamam, bitti. Hadi bakalım. 3 aydır çalıştığımız gösteri buydu. Tamam, bitti. Dağılabilirsiniz. Gidin gezin şimdi. Çekirdek yiyin. Çil yavrusu gibi dağılabilirsiniz. Bütün stadyum dağılabilirler, tamam.
2: Anneciğim nasıldı?
1: Kızım süperdin, harikaydın. Yürüyüşler falan böyle. Protokolün önünden geçerken böyle acayip gergin olurdu. İnşallah doğru yürüyorumdur. Allah inşallah sorun yoktur. Öyle protokolün umurunda değil, belki seni görmüyor bile. Kaymakam çıkıp da öğretmene soracak değil. Ahmet Bey, bu öğrenci neden böyle yürüyor? Hep aksattı, düzeni bozdu. Yani ayıp. Getirin bakalım onu buraya, çağırın. Bir hesap soralım. Evladım sen hiç çalışmadın mı? Nedir bu şimdi?
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show
1: Şovumuz devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Erozyon Şarkı Yarışması yayınlandı. Ya birazcık geç başlatıyorlar bu Erozyon Şarkı Yarışması. Saat 1'lere 2'lere kadar dayanamıyoruz kardeşim. 10'da başlatacağınıza bari 9'da başlatın mesela. Gene dayanamadım. Biz şöyle yaptık yani birazcık baktık işte ilk 10-15 performansı izledik. Ondan sonra dedik ki daha fazla gitmiyor bu araba. Vurduk kafayı yattık. Ertesi sabah hiç telefona bakmadan, spoiler almadan, kimin kazandığını bilmeden devam ettik kaldığımız yerden abi. Acaba bizim gibi yapan var mıdır yani? Bence bayağı vardır ya. Ondan sonra izledik hiçbir yerden birinciyi öğrenmemeyi başararak. Ondan sonra keyifliydi yani. Bayağı bir sürpriz bir şekilde öğrenmiş olduk birinciyi. Tahminlerimiz maalesef tutmadı ama benim 3 tahminim ilk 6'ya girmiş. En azından öyle bir başladım var. Şöyle bir şey fark ettim abi Erozyon Şarkı Yarışması ile ilgili ben. Bak şimdi bu zaten çok dikkatimi çekiyordu son zamanlarda. Son Erozyonlarda, son yıllarda. Ya böyle çok garip sahne performansları. Yani yüzünü metalik renge bir şeyle boyayan mı istersin? Sünger Bob gibi bir kostüm giyerek garip hareketler yapan mı istersin? Her tarafından boru çıkan böyle garip robot gibi bir şeye dönüşmüş. Onunla beraber taklalar atan mı istersin? Canavara dönüşmüş böyle bir epilepsi krizine sebep olabilecek türde çakarlı bir ışık gösterisi mi istersin? O ayrı bir konu da yani. Öyle bir problem de var bu arada. Aşırı şatafatlı ışık gösterileri. Neyse şey konu yani garip freak show performanslar, kostümler, garip hareketler diye. Şimdi gene çıktı onlardan böyle birkaç tane. Ya şimdi bakıyorum. Lan diyorum yani ya niye yani böyle? Bu freak show değil ki abi. En garip, en tuhaf sahne şovunu ortaya koyan kazanacakmış gibi. Ondan sonra bir an durdum ve dedim ki kendi kendime diye şarkıya bağladım. Düşünme. Şu geldi aklıma. Ya dedim biz katılıyor olsaydık mesela. Ve bizimkilerden birisi şu şovu yapsaydı kim bilir ne linç yerdi. Ülkemize sosyal medyada böyle yerden yere vurulmaz mıydı? Yaptırmazlardı zaten bunu da. Yerden yere vurulurdu. Bak şimdi buradan çok ilginç bir noktaya geleceğim. Demek ki o ülkeler bu şovları sahneye koyabiliyorlarsa arkadaşlar. Demek ki orada böyle bir linç kültürü yok. Yani rahatlar. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse çıkıp da aa bu ne ya böyle. Böyle bir toksiklik, bir linç kültürü. Yerden yere vurayım, bir şey söyleyeyim, eleştireyim, yereyim. Bu nasıl bir şey falan filan. Yani biz hazır bekliyoruz böyle bir tavır için yani. Ne konulursa konulsun ortaya. Bize böyle bir şey var. Onlarda öyle bir şey o kadar yok ki. Herkes o kadar rahat ki böyle şeyler ortaya çıkıyor yani. Ve böyle düşününce birden sempatik geldi. Ne kadar rahatlar yani. Hiç kasmıyorlar ya. İçinden ne geliyorlarsa öyle yapıyorlar. Yani böyle bir sahne şovu ortaya koydu diye ama yani ne olmuş falan gözüyle bakıyorlar. Böyle bir eleştireyim, yerden yere vurayım, linç edeyim, bu ne kardeşim diyeyim falan filan. Ha, sempatik geldi diyorum ama puan da vermem ayrı mesele. Ama sallamıyorlar yani, rahat adamlar. Eğleniyorlar abi. Ne olmuş yani? Öyleyse öyle. Sünger Bob kıyafeti giydiyse giymiş. Neyse ne. O dikkatimi çekti yani. Böyle olunca da bizde de böyle şarkıcılar ya da üretim yapan, üretkenlik, yaratıcılıkla ilgili bir şey ortaya koyan herkes böyle bir baskı altında olduğunu hissediyor yani. Kim ne diyecek? Rahat değil kimse yani. Bu da bence pek iyi bir şey değil diye düşünüyorum.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz
2: Akal Akal Akal.
3: Akal bayrama hazır.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park arkasında.
3: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Akal, Akal, Akal.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.

0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
2: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
1: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
2: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
1: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
2: Telefon: 0344 223 0223.
1: 0531 344 5050.
2: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
5: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
4: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
5: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
4: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
5: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
4: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
5: Karbon peeling 499 lira.
4: Q-switch bakım 499 lira.
5: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
4: Telefon 0535 625 96 46.
5: Adres: 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
4: Esworth Güzellik Merkezi.
6: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
4: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre TÜV Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: Co-pilottan pilota, co-pilottan pilota. Sesim geliyor mu Tuncay Bey?
2: Yok, yanı başımdasın ama gelmiyor.
1: Özledim ya. Kulede çalışmak da güzel ama co-pilotluğun ayrı bir yeri var tabii.
2: Ayrıdır herhalde, ben bilmem. Hiç co-pilot olmadım ben. Pek bana göre değil sahada oturmak.
1: Vay vay vay, pek ona göre değilmiş. Yesinler. Co-pilotuz diye şimdi şey yapmayın siz de yani Tuncay Bey. Ayıp ama. Tuncay Bey, sizin burada müziğiniz yok mu? Böyle mi yani hep müziksiz? Vuu diye bir ses. İnsan sıkılır yani.
2: Ayıpsınız Sergen Bey. Tam şurada bir CD var.
1: Burada mı?
2: Şu kül tablasını kaldırın. Heh. Orada bir kutu var biraz ileride. Köşede gördün mü?
1: Buldum.
2: Tak bakalım, bulalım havamızı.
1: Nereden başlatıyoruz? Şu düğme mi?
2: Hop, bir dakika dur. Ne yapıyorsun? Düşüreceğim bizi. Adam uçağın ayarlarını bozacak ya. Bak şuradaki yeşil düğme.
1: Heh. Heh. O. Tamam, basıyorum.
3: Gözlerinin karası oldu yürek yarası.
1: Vay vay vay.
2: Allah Allah.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Toki'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
10: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
11: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
9: Oh be, dünya varmış.
10: Koltuklar da ne güzel.

0: güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
2: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
3: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
2: chery.com.tr'de. Chery.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
2: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
3: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
2: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
2: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
7: Bazen işlerden güçlerden bunalıp çok yakınlarda bir AVM var, oraya gidiyorum, birazcık dolaşıyorum. Ya maksat aslında burada sadece mola vermek. Bir şey almak için gitmiyorum AVM'ye. Hatta bazen öyle oluyor ki çıkıyorum mesela, geliyorum AVM'ye, marketine giriyorum direkt. Alışkanlık. Mesela sabahları kalktığınız zaman direkt tuvalete girersiniz ya. İhtiyacınız olmasa bile bazen. Ya bazen markete geliyorum. Allah Allah, ne alacağım ben şimdi ya? Hiçbir şey almasam da en azından oralarda dolaşırım. Serin serin, oh, market serinliği diye bir şey var zaten. Özellikle de mevsim yazsa sırf serinlemek için markete gidebilirim. Özellikle de o soğuk içecek reyonlarının önünde şöyle kollarımı açarak, oh, düşünsene millet bakıyor kenardan, ne yapıyor bu deli diye. Gidiyorum, dediğim gibi bazen düşünüyorum ne alsam diye. Alacak bir şey de bulamıyorum, abur cubur almak istemiyorum. Geçenlerde üst kattaki lokantalardan birine gittim. Canım döner çekti, hadi dedim bir döner yiyeyim bari. İlla bir şey yiyeceğim yani. Gittim, dedim bari yarım porsiyon döner söyleyeyim. Söyledim. Olur abi dedi. Kesti, hazırladı, verdi. Söylemiş abi, afiyetle yedim. Ondan sonra gittim, parasını ödedim. Bu arada fiyat tabelasında dikkatimi çekti. Bir porsiyon döner 400 lira diye. Bir porsiyon döner 400 liraysa yarım porsiyon dönerin 200 lira olması gerekmiyor mu? Yani ben 300 lira ödedim de onun için dikkatimi çekti. Sonra bir ara yine geldim. Gene bir yarım porsiyon döner istedim. Verdi. Bu arada sürekli fiyat tabelasını kesiyorum. Düşünüyorum, Allah Allah. Burada nasıl bir mantık olabilir filan diye. Sormaya karar verdim. İçimden düşünüyorum şimdi. Bir porsiyon döner 400 liraysa yarım porsiyon 200 lira olması gerekmiyor mu? Neden 300 lira alıyorsunuz benden diye? Olmaz ya diyorum, böyle sorulur mu şimdi? Ondan sonra böyle düşünürken şu şekilde sormaya karar verdim. Ya dedim, yarım porsiyon döner 300 liraysa neden bir porsiyon döner 400 lira? Bir porsiyon döner neden bu kadar ucuz yani, Allah Allah. Ne kadar iyisiniz. Ondan sonra çocuk şey dedi. Yok abi dedi, yarım porsiyon aslında yok dedi. Biz size veriyoruz yani. Bu şekilde. Ya soru bir. Niye verilmesin yarım porsiyon abi, değil mi? Yani ya bir porsiyon döner varsa yarım porsiyon da vardır. Ya onun yarısı yok mu? Bir porsiyon dönerin yarısı yok mu? Gel göstereyim sana. Bilim dünyasını şok eden gerçek. Bir porsiyon dönerin yarısı yokmuş. Bir porsiyon dönerin yarısı vardır. Onu verebilirsin. Bir porsiyon dönerde 60 gram mı döner kullanıyorsun? 30 gramlık bir dönerde yapabilirsin. Birinci sorun bu, neden yok? Ve bütün lokantacılara soruyorum yani. İkinci merak ettiğim şey de, tamam eyvallah yarım porsiyon vermiyorsun diyelim. Okey, anladım. Okey, onu kenara koyalım. İkinci merak ettiğim şey de, madem yarım porsiyon döner yok, bana ne verdin? Ya benimki neydi? Ne kadarlıktı yani? Herkese vermiyoruz, size verdik. Yarım porsiyon. Ama o zaman neden 200 lira değil de 300 lira? Neyse, of. Neye taktım değil mi ya? Hiç önemli değil. Porsiyon da aslında gayet dolgundum. Ya aslında ben yarım porsiyon değil bir porsiyon yemiş gibi hissettim, biliyor musunuz? Zaten çabuk doyan bir insanım. Galiba onlar kendilerince göz kararı yarımdan fazla gibi yaptılar. Fiyatını da ona göre göz kararı belirlediler ya. Sağ olsunlar. Bütün lokantacı arkadaşlara buradan selamlar, saygılar. Ama yarım yapın yani. O olsun, hatta çeyrek bile yapabilirsiniz. Bir tane köfte o kadar. Bak şimdi aklıma geldi, söylemeden edemeyeceğim. Bir yerden kayınvalidem ekmek arası köfte almış, sağ olsun. Bize de getirdi. Abi yarım ekmek arası da 3 tanecik köfte var ya. Ya ekmek arası köfte ama içinde bayağı büyük boşluklar var yani. Ha, bunlar da var, onu da söyleyeyim, ayıp.
0: Tuncay Saran Show.

bizim çocukların en iyi bildiği şeylerden bir tanesi Ay Dede. Çünkü neden? Ne zaman hep beraber dışarı çıksak onlara mutlaka Ay Dede'yi gösteriyoruz. Mutlaka. Artık bir alışkanlık oldu. Binadan çıkar çıkmaz gökyüzüne bakıyoruz ve Ay Dede oradaysa hemen gösteriyoruz. Oğlum bak Ay Dede. O da cevap veriyor Ay Dede diye. Ama her çıkışımızda çocuklar artık Ay Dede'yi iyice ezberledi. Oğlum bak Ay Dede, oğlum bak Ay Dede, Ay Dede, Ay Dede, Ay Dede. Sanki çocuklara öğretilmesi gereken en önemli şeylerden birisiymiş. Ay Dede'yi de öğrensinler. Ay Dede ile ne işleri olacaksa hayatları boyunca. Niye bu kadar önemli bilmiyorum ama her çıkışımızda mutlaka gösteriyoruz Ay Dede'yi. Bilim insanlarının da Ay'a Ay Dede dediğini düşünsene. Ay Dede'ye insanlı bir uçuş düşünüyoruz. Ay Dede, Ay Dede. Artık evden çıkar çıkmaz biz göstermesek de onlar yukarı bakıp söylüyorlar hani. Artık içlerine işledi Ay Dede. Büyüyüp kocaman birer adam olduklarında dışarı çıkıp ayı gördükleri zaman bakıp Allah Allah diyecekler. Anlamsızca Ay Dede demek geliyor içimden. Bir de uçakları gösteriyoruz. Uçakları da iyi biliyorlar. Herhalde gökyüzünde ne varsa gösteriyoruz. Güneş hariç. Güneşe baktırmadık çok şükür, sıkıntı yok. Güneş hariç, Ay Dede, uçak, UFO görsek mesela, bak oğlum UFO.

0: benim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
3: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii Altı, Şelale Park Arkası'nda.
3: Akal, akal, akal. Kahramanmaraş. Her zaman akal, akal, akal.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon:

0: eğitme merkezi.
1: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
0: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
1: Taner Sürücü Kursu, güvenli sürüşün profesyonel adresi.
0: Adres, Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
1: Telefon 0344 223 0223
0: 0531 344 5050.
1: Taner Sürücü Kursu, direksiyon sende, başarı sende.
2: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
3: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
2: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
3: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
2: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
3: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
2: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
3: Karbon peeling 499 lira.
2: Q-Switch bakım 499 lira.
3: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
2: Telefon 0535 625 9646.
3: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
2: Esworth Güzellik Merkezi.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: chery.com.tr'de. Chery.
9: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri.
2: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 7665. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
11: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
14: Berberlerle ilgili neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Neden o kadar yavaş olduklarını? Baştan söyleyeyim söz meclisten dışarı. Ama benim karşılaştıklarımın çoğu öyleydi. Şimdi soramıyorum da tamam mı? Hani öyle soru sorulur mu hiç? Abi neden bu kadar yavaştın? Ya bakıyorum mesela sıra bekliyorum tamam mı? Zaten ölüm geliyor o berber sıraları bana. Bakıyorum ya çok kolay bitebilecek gibi geliyor bana mesela adamın tıraşı. Ama adeta berber abi böyle bir sanat eseri üzerinde çalışıyormuş gibi hani incelikle böyle o ağırlıkta yapıyor yani anladın mı? Hani kılı hesaplıyor sanki böyle. Ya şey geliyor aklıma şimdi ben saçsız olduğum için benim için çok büyük bir önemi yok kolay iş. Azıcık bir şey çıkıyor zaten sıfıra vurduruyorum kes gitsin. Şimdi benim için böyle ya diyorum acaba saçı olan erkekler için bunun ne derece önemli olduğunu ben anlamıyor muyum

acaba hani saçı olan erkekler için hani bu acaba o kadar önemli bir şey mi ki, ve berber de bunu biliyor hani, birlikte böyle bir tıraş yolculuğuna çıkıyorlar yani. Acayip ihtimam gösterilmesi gereken bir şey olarak. Ya tamam da hani o kadara kadar yavaş işliyor ki süreç, hani berberde sanki böyle zaman duruyor abi. Bu kadar itina. Yani ne kadara kadar fark edecek, o kadar milime hesaplıyorsun. Kes kes kes kes, slow motion yani. Bu kadara kadar kas kas kas. Ne olacak yani, berberden çıkınca kızlar üstüne mi atacak? Brad Pitt olarak mı çıkacaksın berberden? Ya hayır bak, şunu anlamıyorum. Dün işte gittim bakıyorum. Abi adamın saçı kesilmiş zaten. Tamam mı? Hani kesilmiş işte. Daha ne yapıyorsun ki? Daha ne uğraşıyorsun? Hani mındar etmek diye bir tabir vardır ya. Hani çocuk önündeki yemeği yemeyip onu pırkalayıp durunca mındar ettiğin şunu derler ya. Onun gibi. Ya bırak mındar ettin adamın saçını. Ye gitsin. Yarım saat falan bekledim işte. En sonunda dayanamadım abi. Acayip uyuz oldum. Ya işi bitmiş bir adamın kafasıyla uğraşıp duran bir berberi seyrediyorum yani. En sonunda dayanamadım. Kalktım başka berbere gittim. O kadar sinir oldum adama. Dedim ki daha fazla seyretmeyeceğim sanat eserini. Başka yerde bir yarım saat daha beklerim gerekirse. Ama burada dedim daha fazla beklemeyeceğim. O kadar uyuz oldum.

Düzce'den Ferda, yayınlarınızı ilk defa dinledim. Doğrusu çok güldürdünüz beni. İş yerinde sürekli açık radyom. Zaten bundan sonra pür dikkat sizinleyin. Çok teşekkürler Ferda Hanım. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun. Tüm yayıncı arkadaşlarınızın da Gençlik Bayramı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti demiş Kıbrıs'tan bir dinleyicimiz Oğuz. İyi yayınlar demiş. Bizler de bayramınızı kutluyoruz efendim bir kez daha. Ve devam ediyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Fresh.
1: Yaşam alanı, yaşam alanı, yaşam alanı, her yerimiz yaşam alanı oldu. 5 yıldızlı daireler, lansmana özel fiyatlar. Örnek dairelerimizi görmek için bekleriz. Havuz, çocuk parkı, yürüyüş yolu. Sürekli böyle reklamlar duyuyorsunuzdur sizler de, izliyorsunuzdur televizyonlarda ve bu durum çok konuşuluyor son zamanlarda hakikaten. Her yerimiz yaşam alanı oldu. Ve imrenerek bakıyorum böyle bazılarına aslında. Bazen böyle bir yoldan geçerken görüyorum. Mesela bir bölge var evimize yakın bir yerde. Orası eskiden bomboş bir araziydi. Yani neredeyse bomboş bir araziydi. Böyle tek tük çiftlik evleri gibi evler vardı. Şimdi yüksek ve şık binalar, böyle yakışıklı binalar, bir sürü değişik tasarımlara sahip. Böyle baktığın zaman güzel geliyor insanın gözüne bazıları hakikaten.

Yok. Her yer bina. Uçsuz bucaksız bir bina okyanusu. Yeşil diye bir şey yok. Öyle bir hale mi geleceğiz artık bilemiyorum. Çünkü her yerden böyle binalar yükseliyor. Acaba nüfusta inanılmaz bir artış var da o yüzden mi böyle binalar yapılıyor ihtiyacı karşılamak için? Yoksa neden yani? Öyle de bir şey var değil mi? Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Arz talep meselesi yani. Çünkü satılmasa niye yapılsın? Değil mi? Böyle bir şey var. Ev ne kadar önemli bir şey insanoğlu için bu arada değil mi? Keşke şöyle bir şey olsa. Ya arkadaş, ev madem bu kadar önemli ve bu kadar çok yaşam alanı reklamı da var. Herkese bir ev düşemez mi yani? Hani herkesin bir evi olmalı aslında. Bu çok büyük bir şey değil demeye çalışıyor. Ev yapmak bir insanın evi olması niye zor olsun ki? Hatta herkesin çok büyük evleri olabilir. Ev nedir ki yani baktığın zaman aslında? Ev yapmak için kullanılacak malzeme dünyada sonsuz. Al onları eve dönüştür bitti. Herkes başını soksun bir eve. Kimse evsiz kalmasın. Madem bu kadar yaşam alanı her yer, bu kadar konut, bu kadar ev, her yer ev, ev, ev. O zaman kimsenin açıkta kalmaması lazım abi. Hatta o kadar çok bina var ki herkesin birkaç tane evi olması lazım. Keşke böyle bir şey olsa.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam.

0: Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
1: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
0: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
1: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
1: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
2: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel Sumut filosunda yer alan ve Gazze'ye insani yardımla tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan Family isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu.
11: Spor.
10: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, Euro 53 lira 19 kuruş, Sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir Bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
8: Haber.

0: unuturum inşallah.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
3: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park Arkası.
3: Akal, akal, akal. Kahramanmaraş. Her zaman akal, akal, akal.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu.

0: Değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
4: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
3: chery.com.tr'de. Chery.
5: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğayla tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
7: Ezworld Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
5: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
7: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
5: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
7: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
5: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
7: Karbon peeling 499 lira.
5: Q-switch bakım 499 lira.
7: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
5: Telefon 0535 625 9646.
7: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
5: Ezworld Güzellik Merkezi. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: Her iş başka, kız başka problem.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon: 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
6: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
7: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
6: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
7: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
7: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
12: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80.
8: Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan

0: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
1: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
7: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi

0: 46. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın. Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
2: Esword Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
1: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
2: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
1: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
1: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
2: Karbon peeling 499 lira.
1: Q-Switch bakım 499 lira.
2: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
1: Telefon 0535 625 9646.
2: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
1: Esword Güzellik Merkezi.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
8: Reklamları dinlediniz.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım

Görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu. Hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise. Adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşe sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 1479 0544 344 1446.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
11: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
10: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
11: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
10: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
11: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
11: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 2009.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yapıyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Ve tabii ki bugün çok özel bir tarih olduğunu da söylememiz gerek. 19 Mayıs yani Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dinleyenlerimizin bu özel gününü de kutlamış olalım. Müzik yolculuğumuza ise Zeynep Bastık'la devam edelim. Şimdi Zor isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Hepinize mutlu bayramlar.
1: Sana mı

Pop müziğin başarılı ismi Murat Boz'dan dinledik. Harbi Güzel isimli şarkısıyla günün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Sevdiğiniz şarkılardan bir diğerini ise Simge seslendirecek şimdi. Sevilmeye Doy diye radyonuzda sizlerle.

0: Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.

Güne hareket katan iç şarkılardan biriydi. Edis'ten dinlediğimiz bu özel melodi Dudak isimli şarkısıyla beraber biraz da geçmişe doğru yolculuk yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu melodi. Edis'i uğurlarken Megastar Tarkan'a merhaba diyoruz bu kez. Anılarla Yaşamak isimli geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle paylaştığı çok özel çalışması radyonuzda sizler.

0: Yaşamıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Ah biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal her zaman.
2: Akal bayrama hazır. Akal.
3: Elbiseden gömleğe,
2: pantolondan tişörte,
3: ceketten kumaş keten kot pantolona,
2: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
3: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park Arkası'nda.
2: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş. Her zaman Akal, Akal, Akal. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler...

0: Uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
2: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
1: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
2: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
1: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
1: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
2: Karbon peeling 499 lira.
1: Q-Switch bakım 499 lira.
2: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
1: Telefon 0535 625 9646.
2: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
1: Esworth Güzellik Merkezi. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
4: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
5: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
6: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış.
5: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
4: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
7: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
8: Kahramanmaraş Cherry Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
7: cherry.com.tr'de. Cherry.
9: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
10: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
9: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
10: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
9: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
10: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
10: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
9: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.

0: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
1: DMD kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.
4: Mustafa'yla müzikalite.
3: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.
3: Müzikalite.
4: I love it.
3: Müzik. Radyo 5.

tarzıyla fark yaratmayı başaran özel isimlerden biri Mert Demir, Gözlerime Bak isimli şarkısıyla beraber de bugünü keyifli hale getiren seslerden biri olmayı başardı. Hemen ardındansa Oğuzhan Koç burada olacak. Düzenlemesi Çağrı Telkıvar'ın imzası taşıyan hit şarkısı Bitmedi Senelerce radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici'den dinledik. Dur Yavaş isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve hemen ardından buraya kulak veriyoruz. Kaçsana Bana isimli çalışmasıyla o da radyonuzda sizlerle.

Güçlü sesiyle Sıla'yı konuk ettik. Aslan Gibi isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersoy Üner karşılıyor bu kez bizi. Olacak Gibi Değil isimli şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı.

0: Çak
1: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
3: Reklamlar.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: TOKİ'den evi çıkanlara,
10: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
9: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
9: Düğün seti 189 bin lira.
10: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
9: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
10: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
9: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
10: Telefon 0506 307 73 28.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
11: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
12: Bayrama özel muhteşem kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
11: Tepeden tırnağa lazer epilasyon sadece 5499 lira.
12: Üçlü profesyonel cilt bakımı sadece 600 lira.
11: Bölgesel zayıflamada 18 seans fırsatı 3500 lira.
12: Ombre, saç kesimi ve keratin bakımı ise 5500 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Sizleri Tekerek ve Çarşı Şubesi'ne bekliyoruz.
12: Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0530 039 20 09.
11: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne bekliyoruz.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Maraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.
5: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
4: Radyo 5.
5: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
4: Radyo 5.

Dertleriyle radyonuzda sizlerle buluştular. Hemen sonrasında tarzıyla fark yaratmayı başaran özel bir ses Mabel Matiz karşılıyor bu kez bizi. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle o da.

Ümit Sayın ve Bengü ikilisinden dinledik. Ya Sen Gidip De isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Gökhan Tepe karşılıyor bizi. Geçtiğimiz dönemde müzikseverlerle paylaştığı son teklilerinden biri Derde Aşık Olmuşuz radyonuzda.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Eskimeyen eskiler.

Mustafa Sandal'la birlikte biraz zamanda yolculuk yaptık ve nostaljik anlar yaşadık. Kaya Benzer isimli unutulmaz hit şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında Sezen Aksu burada olacak, Minik Serçe'dense Ey Aşk isimli şarkısını dinleyeceğiz.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal Akal Akal. Her zaman
3: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
4: Elbiseden gömleğe,
3: pantolondan tişörte,
4: ceketten kumaş, keten kot pantolona,
3: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal Konfeksiyon'da.
4: Adres: İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Cami Altı, Şelale Park Arkası'nda.
3: Akal, akal, akal, Kahramanmaraş.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
9: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
8: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
9: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
8: Adres: Şelale Park Üstü İnternet Kafeler Sokağı.
9: Telefon: 0344 223 0223.
8: 0531 344 5050.
9: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
10: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
11: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman

0: sadece 499 lira.
1: Karbon peeling 499 lira.
0: Q switch bakım 499 lira.
1: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
0: Telefon 0535 625 96 46.
1: Adres 22 Gün Mahallesi Umutkent Sitesi E-Blok 6 12 Şubat Kahramanmaraş.
0: Ezworld Güzellik Merkezi.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
6: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
5: Chery.com.tr'de. Chery.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
6: TOKİ'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon: 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Biz erkekler giyinmeyi iyi biliriz. Adresimiz Akal, Akal, Akal. Her zaman
2: Akal bayrama hazır. Akal, akal.
3: Elbiseden gömleğe,
2: pantolondan tişörte,
3: ceketten kumaş, akal, keten, kot pantolona,
2: ayakkabıdan kemere, bol çeşit uygun fiyatlarla Akal konfeksiyonda.
3: Adres İsmet Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Camii, Şelale Park arkasında.
2: Akal, Akal, Akal, Kahramanmaraş.
1: Her zaman Akal, Akal, Akal.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
5: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75.
1: Arabam.com.
6: Baba çok sıcak, daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun, şimdi her şeyi değiştiriyorum.
7: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
0: Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
9: Chery.com.tr'de. Chery.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
10: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bayramda kendine bir yenilik yapmak isteyenlere müjde.
2: Esworth Güzellik Merkezi'nde bayrama özel kampanya başladı.
1: Erkeklere özel sakal üstü, sakal altı ve ense lazer epilasyon sadece 1999 lira.
2: Kemer üstü lazer epilasyon 5999 lira.
1: Kadınlar için tüm vücut lazer epilasyon 2999 lira.
2: Tepeden tırnağa lazer epilasyon 5999 lira.
1: Medikal cilt bakımı sadece 499 lira.
2: Karbon peeling 499 lira.
1: Q-Switch bakım 499 lira.
2: Randevunuzu hemen alın, bayramda farkınızı ortaya koyun.
1: Telefon 0535 625 9646.
2: Adres 22 Gün Mahallesi, Umutkent Sitesi, E-Blok 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş.
1: Esworth Güzellik Merkezi.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: faydım olmayan indirimin bana ne faydası olmayan indirimin bana ne faydası olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve Haklı 9 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

0: Özel Mega Point Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Alper Turan. Kardiyoloji Uzmanı, Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji Uzmanı, Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
1: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
5: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
4: Chery.com.tr'de. Chery.
6: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya var.

0: varmış.
1: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
0: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
2: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası.
3: Kahramanmaraş Chery Sarper Otomotiv. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometredir. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar
2: chery.com.tr'de. Chery.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.

beni. Önce çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın, geçmişiyle kavgalı. Dar ya sığınan kız çocuğu geceleri, isyankar.

uça bildik boş verip şu dünyayı. Ne gidebildik kendi yolumuza. Rüzgarda

kırıntıları bırakıp geride. En sevdiği ses çocuk sesi. Oysa anne olmayı istememiş, yıllar var ki kendi hiçbir zaman kök salmamış ki. Sırf bir gün çekip gidebilmek için.

kendi yolumuza. Rüzgarda savrulup başına buyruk, rüzgarda savrulup başına buyruk sen.

çıkacak göğsünde uyudu kadın. Hep tek başıma. Uyan.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

karşıma affetti, affedemem, dönemem sana geri. Bir gün bitersen, çıkarsan karşıma, bitirdin senden önce benim.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.